Evarba Şiro şansı tirmey roşa peşeme saat haft nüçe nevar edes pekirin emi behevra li rojeve binerin. Hemli velati mehmjili dinyayı hadise u havadisen çoğa pekatin. Geşedan u rudanin davi çün hemi şora beşin u binin selekrani. Avli çent

0: Kur'an-ı Piroz hat xwendin, zarokan kompozisyonên xwe yên li ser bazê tîrmeyê xwendin. Li Rihayê ji bo bazê tîrmeyê meşek hat kirin. Welatiyan bi sloganan bertek nîşanî derbekarandan. Piştî Suruda Netewî Kur'an hat xwendin û şehîdan re dea kirin.
1: Öyle bir destan ki hiç unutulmaz.
0: Civana li ser giringiya berxwedana bazê tîrmeyê helbest xwendin. Li Erdişa Wanê jî welatî bi meşale û alayên Tirkiyeyê meşiyan û bertek nîşanî derbekarandan. Welatî piştrehatin qada bajêr û bihev re Suruda Netewî xwendin û şehîdan re dea kirin.
2: Li Diyarbekirê ji bo bibîranîna şehîdên bazê tîrmehê bernameyeke rengîn hat li derxistin. Di bernameyê de tevî gelek çalakiyên din kilamên qehremaniyê jî hatin gotin. Li Stenbolê jî welatiyan berê xwe da meqama şehîdan hûr û gir, jin û mêr herkes hat serdanî.
3: Sancağımızı, bayrağımızı teslim alıyorum.
0: Destana bazê tîrmehê li Diyarbekirê bi coşeke mezin hat pîroz kirin. Bernameya bazê tîrmehê Roja Demokrasî û Yekîtiya Netewî li qada walîtiyê hat li derxistin.
4: Gava em dibên ya bi Tirkî söz konusu. Gava söz konusu bi welat be, bi bayrağı be.
5: Kahraman emniyet
4: Kurmanç, Türk, Alevi, Zaza, Ferknake, herkes Kudabe bine tanka. Jiber ve kasayet bine tanka, rahatlıkla merv Kudabe ji. Dağvaziya metev eve ku, herkes usamke o dikeji. Merke ku de Türkiye'de yaşamıştı be, Kurmanç be, Zaza be, Alevi be, çi be, Kudabe bine tanka. Söz konusu jiber ku velate, jiber ku bayrağı.
0: Jigayne Vali Murat Soroğlu, Saziyen Sivil, Hizmen Şehit u Gaziyan u bide Hazaran Valati Beştari Bernameya İradeya me Serfiraziya meye bun.
6: Memleketi me roj gidi ve sıkıntı inşallah yaşamış ne ve Rabbi alem eyler yardımcı me ve çözüm süreci inşallah başarı her seri kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur tekerine memleketime teşekkür ederim.
0: Di bernameyê de ji bo şehîdên bazê tîrmehê Kur'an hat xwendin. Di çerçeveya çalakiyan de stranên Tirkî û Kurdî hatin gotin. Diyarbekiriyan hatta nîvê şevê liqadê nöbeta demokrasiyê kir û ew serfiraziya bêhempe pîroz kir.
7: İnşallah bu hata ku millet yek bi birlik beraberlik ama yek bi yek bun ama yek bi kesinlikle zarar verici milleti.
0: İstanbul'e jik gelek kez hatın ser birdariya şehidin bazı tirmehi. Parezar Hadi Dündar Dahuyani da TRT Kurdiye Ugot dve em kahramanin bazı tirmehi jibir nekin.
8: O gün yapılan
9: dve em tücari ve şeve jibir nekin. Jibo nefşen u bizane ve çahatiye serevi gelli u jibo peşili tişten u savare girtin, dve her temen behsa kahremaniya u an bikin.
0: Valatiyan hatta derengi aşe ve makama şehiden vala neyişt.
10: Yemen'den...
9: Em jiber derbeyal Yemen'e hatin vir. Şeva hevla derbeye ezli vir bum. Em baş tizanin kuvve şeve çıqevmi. Meheman tijberyan ha ditibu u hatan haj Yemen baş nebuye.
2: Tam 10 sal beri millet gel şeva panzi tirme hadu hazaru şansan nobeta demokrasiye girti bu o bir irade eke hırt havla darbeye tekbir. Ve ki 10 sal beri isalji lehamu mizgeftan camiyan sela hatim kendi.
9: Lehiştev yek bajaran carek edin peyama yekitiyu behevre bu nihattayın. Dema saat bu nive şevi jihem u mizgeftan denge seleyan bilind bu. Bi boneya de hemin salvegera hevla derbeya xayina panze tirmehi seranseri roje li çar aliyen velet bernameyen bi birani nihatin li darxistin. Di saat 12 sezde nive şevi de vek nişaneya yekitiya ve roje denge selahat xandin. Li Ale Azîzê di serî de mizgefta İzzet Paşa li hemû mizgeftan di heman demê de dengê seleyan olanda. Li Îzmîrê welatî li mizgefta qonaq ya liyê hatin balhev.

0: Di şeva tarî de li gelek navnîşanên Stenbolê tevgerdariya leşkerî hebû. Yek jiwan jî taxa navdar Çengelköy bû. Leşkerên derbekar ji Liseya Quleliyê bi rê ketin û berê xwe dan navenda polîsana Çengelköyê. Hanîfî Bayram jî dema li kargeha xwe dişixulî tevgerdariya leşkerî dît. Derbekaran xwestin dikana wî ji xwe re bikin barege.
1: Go vira vala bike go me derbe kiriye. Yaw ez Kenya mi go saad neyşev derbe ke dîtiye mi go tu mij henaka dike. Wisa go camê silaha xuşber kişal singê mi xist.
0: Ji ber berxwedana xwe bû hedefa gulleyên derbekaran û li Çengelköyê birîndar bû.
1: Devlet eskeri ve devleti tedvik ev eskeri devleti ev be gula beri me nade dev dinak dit bile beri me dan. Yani me fikir net kirem no me bkujin me ber me khin.
0: Şeniyen Çengel köyü bi sehkirna dagirkirna navenda polisan ederketin qadi. Gaziye panze tirme hedi beje ve şevi tırsa perçebuna velet kete dilevi.
1: Çimki ev şev gerçekten bu yani her adam mutayı Suriye'ye be, Irak'ı be, Afganistan'ı be. Bu ev devleti usta be, bu ev gelip çağ be, parça parça be, hem hiç kayıp be. Yani üç akın ne namuslu, ne mal dünya, ne çıkı. Ez bir düşmüştü, yani ez başka tür düştü düşürmüş ne bu.
0: Mirazi derbekaran pek nahat u halke sivil, lidici derbekaran liber xeda. Gaziye şeva tarih Hanifi Bayram diyar dikeko, dve kadre velet bezanin.
1: Her senaryo, biz devlet ekçi senaryo gibi kalem çizmişken, evet der senaryo bir kuni çatıya çizmişken, bir kuni abav kalı mehatıya çizmişken. Gerek mi bir sahip der kebe, bir abi zambe.
0: Dibuyerin Çengel köyde 8-4 velatı birindar bun.
2: Bi xeber û nûçeyên dervem devam dikin. Amerîka û Îran şer tansyon devam dike. Pekî rewşa dawî çi ye? Me berê xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Arûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
3: Şer nav Amerîka û Îranê dîsa gurbû û berdewam dike. Serrokê Amerîkayê Trump dîsa gef li Îranê xwar. Dibêje heke Îran ney sermaseyi bi merra müzakereyan neke, emi bine saziyan wan pre

kale kale egar mevve havine evve gıcıdıve dahi keve lav keve emle kuaşeve huve hakem levve eşerma ebu habibra keve kud alemin ve zedezdeve lav ke kuaşeve

Salam izal dende, mücadele dende, bizim erkek kodi gani, tezir matlam.

0: Zarur ise sert kiriye bu kudu ya.
1: Güye daha bir şeyler ver kral.
0: Kudu böyle kudaydı.
2: Hadi o barkı edile dahi katerde mâne. Gönümün rasta bir şehir yeşi bunu lüsemeyi huyne tamam isim merdane. Temi ve ise tam iltebe kubarına da peşiyo bir de kubu bir de vazi bir kavazi vazalma meyre gibi kefile bir de mâne şuraya kuşan değil bilise gire daha bir donuzda kisane. Ve sen şuraya edin bir sen kasas sen sere bir suçar meyre bir sürman edin oha Dai Rabbani dama davaze purmuzu kokadar el mi kir ya? Lemmeni fele halet hacat eber khaytar da rabia çağır gürç gedil eber khaytar min gürçek nava dil emi katiyar la o daika da barca şengel adam gel ya. Gure pisteşine dükkar ya hesire çave daika da defen avi cüçke çapkaniye zerabın koperden azın marangi malkıra bu şalı şapı ki aliye purtu öldüm. Koperdim azın marangi goşe bu goşe kuşe bu kuşe bu gerinin vesmenge malkıra bu bidim semine telalü telalü başıya koperine kız kafisiye bitmeydani. Biz de çağın nerede o an ölküsünü bimse çoğuki hep kazıyanı dozdan iftiya da sır çavuşan izbatan efendiye kubavim de sıfırdı kandar idi kançıya. Azı bezim gelin mi gazı çıya mı ne bu ahu ne bu kudu ehu ne şahlu şafı ki aliye. Furtu nefrucun sen sağlık.

Ali berxedre dayka dem hadîse ala law gan min rasta bi şer ye şi bunu tamam içini ne kıran lüse. Temi ve şata mektebe kubarma da beşe devazeye pulmuş sefa zalima mere gibi kefiliye be demani khabise. Law şuraya hoşandiyel kabiliye bilişe gire da be doğundaki ise kasa sesleri büstü çoğa. Al mere be sürman el serde nevise edilo oha ya Dayı Rabbini dama devazeyi pürmüzdü kokadarı mıkir ya. Lemiri felle hale tazeti berkhi derdad reviyat çağırıp geç gedil eber khete bungur şişna vadile mıkatiyar lelahu dayka deber çeşengiyle dev gel ya. Gure pisteşi ne duker ya esire çave dayka dedi fena avi cüçke çapkan ya zerabın khoberna malkhira bu. Şahlı şabiki aliye pürtü oldum khoberna azırma rengi goşe bu goşe kuçe bu kuçe bu gerini bidim semine telalu telalu baş ya. Kuber mekaz kapısı bit meydanı bit uçan Erdoğan'ın kişinin bizim saçıyor ki hap kazıyanı doğanlar nefkiyat asıyı çavuşa.

Ya kubanım da sefer dükkan darı dükkan çıya. Az efendim gelin mukadı çıya mı ne bu ahune bu kudu ehune şahlı şahbı ki aliye purto nefroşen. Çen sağlık abik ne cüreki cüreki

Erdilim yar erdilim yar erdilim yar erdilim yar yar Erdal go kolun go hayma la da şevdi azam Erdal.

lele porcile çavheşine Weze ketime turu belaya tenarsine Ele dine mi gaka deste xabını de Eme xoba ve paş mira deşta cüme Lele dine eme xoba ve paş

herkes Babim Seydo'yı bekes Büyü ez bunu bekes Neteni ez dübeşim Nasune nasu herkes Birin ekme derman Dilimin işi tuçu Hindu bu